sevinç yok, güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde

canı düz söze dayar eğmedik. Karanlık renge boya beyledik. O günden

Azerbaycan'ın kadim değerlerinden biri de toy eneneleridir. Esirlerin sınavından geçerek günümüze kadar gelip çatmış bu adetler, musiki, şenlik, reks ve xif dualarla birleşerek milli ruhumuzu eksiltirir. Ona göre de toy adetlerimiz keçmişin mirası, geleceğin emanetidir. Bu emaneti korumak her birimizin borcudur.

Oğlan ve kızın dostlarıyla birlikte nikah merasimi geçirilir. Sonra ise her iki taraf toya hazırlık görür. Kız evi circeğiz toplayır. Oğlan tarafı ise toya hazırlık edilir. Nihayet hamının gözlediği gün yetişir. Budur, vağzalı sedaları işidilir. Oğlan evi telli duvaqlı gelinlerini getirmek için yola düşür. Kız evinde ise bir heyecan hüküm sürür. Valideynlerin gözlerinde hem sevinç hem de narahatlık hissi olur.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

Postkaltin zalan miras, anzur alde çagan ve çirkastin eleli uşatanı da heleni çizoç. Koknuay kısarın problem ya yağınrin viridlay zalan humanitar niticari kays sadiyazama. E mesela teksa hukuki dik ve siyaset dik ve hamni anzur aldı hizandin ömür dik, hakikat çirunin hukuk dik ve viri haltin humanitar hukuk eliz akudini galkanma. Azerbaycan sadlay Karabağ dave da koknay kısarın sandeskiligayla viridlay

zerere konuvay ülkeyri kay sadiye. Malumat dizkiligna o dan zor nüsud Azerbaycan din vatandaş kuaknay kas kez qeydiyat diz kaçunuva. Aburkay o dan zor nüsud kas sadlay Qarabağ davede. Rugud kas o dan zor nüsud lay sud qilefeyi yaxsur nüsud yiqa bedlay Qarabağ davede çağanoç. O dan zor nüsud kas dikay bu dan zor ni öyüşni qanni mücud kas herpçi eridvişni qutqani qekas dinç ahaliye. Putqani susat kas ayal, evişni utqani mücud dişehli budvişni çık öd özü buraya. Ve anzırın qadlayı suz vatan davetle qoluq bacu kayıq qudna çıkayrıq ile tuxay axtarmışın ri. Cağun davun ay kısarın qilil ataydı çirunin riqey ciyi devirdin bine etsigine. Fizoli, Xocalı, Xocavend, Ağdam, Şuşa ve Masa çıkayra vinel akuday surari yargal yasara çünü xarunay haqiqatar çinal akudiniz imkan yaratmışın var. Bakuda qelefeyi kuaknay kısari mesela her ona ayamdar agatunar ve emekdaş ol güclü avun temaday biri halk din tedbirde gayi malumat dizkiligna gil aldı patsukay azadna çıkayra kanni cip et surar aşkarkan var. Ha suraray mücid vişni ot kanni cipud insan diz dağlıq amuk ayar çağana ekshumasiya avunu var. İdakala sanal proses heleni her ona ayamdar agatunar ve emekdaş ol güclü avun temaday biri halk din tedbirde gayi malumat dizkiligna gil aldı patsukay azadna çıkayra kanni cip et

İsir ile Kox Nayzalıq Toxunvay Vatandaşlıq Qalqayı Devlet Komissiyasının üzvü Elnur Mamedova Lahanova. Qeyd olunu ayval Kox Nayqısarın qilil dayburçirun siyasi ve humanitar meseleye. İnri qeyviri xaltin emekdaş valgehen şarını, siyi texnolog.

İkramiye bakal zaybur hayit aldı içi gönini kan gönül eliza katına. Gönül kün patal hazır aydı zon roza zuhra babaya. Sahra kün ki koler kar geni kuray, rik erni şat kuray.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür.

Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve www.asteve.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarına çıkıyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Azerbaycan'ın stratejik enerji projesi olarak başarıyla faaliyetini sürdürüyor. Başlıklı konuşma. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile ortaklık, sürdürülebilir kalkınma ve yatırım gündemi konulu yazı. Türkmen mirası, ortak kimliği korumada yeni bir aşama adlı konuşma.

0: Merzedir, Ali Başaman'dan İlham El.
1: Binal Halk Radyo, milyonların

0: Bakü Tiflisi Ceyhan Azerbaycan'ın stratejik enerji projesi olarak başarıyla faaliyetini sürdürüyor. Azerbaycan'ın petrol stratejisinin en büyük başarılarından biri olan Bakü Tiflis Ceyhan ana ihracat boru hattı artık 20 yıldır Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründen çıkarılan petrolü güvenli ve kesintisiz şekilde dünya piyasalarına ulaştırıyor. Bu büyük enerji koridoru ülkenin ekonomik gücünün pekiştirilmesinde, uluslararası itibarının artmasında ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda Bakü Tiflis Ceyhan Azerbaycan'ın güvenilir bir enerji ortağı olarak konumunu daha da güçlendirerek ülkenin küresel enerji piyasasındaki stratejik önemini artırıyor. Bakü Tiflis Ceyhan projesinin fikir babası Azerbaycan'ın ulu önderi Haydar Aliyev'dir. Onun belirlediği yeni petrol stratejisinin temel hedeflerinden biri, Azerbaycan petrolünün çeşitlendirilmiş ihracat güzergahları aracılığıyla dünya piyasalarına ulaştırılmasıydı. Ulu önderin siyasi iradesi sayesinde 1999 yılında Bakü Tiflis Ceyhan projesine ilişkin temel devlet arası anlaşma imzalandı ve projenin hukuki altyapısı oluşturuldu. Bu proje yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda jeopolitik bakımdan da bölgenin geleceğini şekillendiren stratejik bir girişim olarak tarihe geçti. 2002 yılında Sengeçal Terminali'nde boru hattının temeli atıldı. 2003 yılında inşaat çalışmalarına başlandı. Proje Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde başarıyla tamamlandı. 2005 yılında hatta ilk petrol verildi. 28 Mayıs 2006 tarihinde petrol Ceyhan Terminali'ne ulaştı. 13 Temmuz'da ise Türkiye'nin Ceyhan şehrinde boru hattının resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Böylece Azerbaycan bağımsızlık tarihinin en büyük enerji projelerinden birini başarıyla hayata geçirerek uluslararası enerji haritasındaki konumunu daha da güçlendirdi. Uzunluğu 1767 kilometre olan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı bugün Azerbaycan'ın Azeri-Çırak güneşli sahalarından çıkarılan petrolü, Şahdeniz kondensantını ayrıca Kazakistan ve Türkmenistan'dan taşınan ham petrolü dünya pazarlarına ulaştırıyor. Konuyla ilgili Sokar Midstream Operation İcra Direktörü Ferhan Aliyev'i dinleyelim.
1: Bildiğiniz gibi 2023 yıl Mart ayında Kazakistan neftinin transiti Aktau limanından Bakü-Tbilisi Ceyhan boru kemeriyle Ceyhan terminalına başlanıp bu transit ülkemiz için yeni transit gelirlerini artırıp yani yeni iş yerlerinin açılmasına tekan verir.
0: Belirtelim ki işletmeye alındığı tarihten 2025 yılının birinci çeyreğinin sonuna kadar Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı aracılığıyla 598 milyon ton yani 4,5 milyar varilden fazla petrol dünya pazarlarına ulaştırıldı. Boru hattı Hazar Havzası'na Akdeniz üzerinden uluslararası pazarlara

bağlayan en önemli enerji güzergahlarından biri olmanın yanı sıra bölge ülkeleri arasında ekonomik işbirliğinin genişlemesine, transit imkanlarının artmasına ve uzun vadeli ortakların güçlenmesine de önemli katkılar sağlıyor. Bugün Bakü-Tiflis-Ceyhan yalnızca Azerbaycan'ın değil tüm bölgenin enerji güvenliği ve ekonomik işbirliğinin temel dayanaklarından biri olarak kabul ediliyor. 20 yıldır güvenilir şekilde faaliyet gösteren bu stratejik proje, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına, enerji ihracatının çeşitlendirilmesine ve uluslararası ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesine hizmet etmeyi sürdürüyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı aynı zamanda Azerbaycan'ın ileri görüşlü enerji politikasının temel dayanaklarından biri olarak kabul ediliyor. 20 yıldır güvenilir şekilde faaliyet gösteren bu stratejik proje, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına, enerji ihracatının çeşitlendirilmesine ve uluslararası ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesine hizmet etmeyi sürdürüyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı aynı zamanda Azerbaycan'ın ileri görüşlü enerji politikasının, başarılı uluslararası işbirliğinin ve küresel enerji...

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile ortaklık, Sürdürülebilir Kalkınma ve Yatırım Gündemi başlıklı yazıyı sunuyoruz. Azerbaycan'ın bölgesel ekonomik işbirliğinde artan rolünün ve uluslararası finans kuruluşlarıyla başarılı ortaklığının bir başka göstergesi de Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nun 28. yıllık toplantısının bu yıl Bakü'de düzenlenmesidir. Azerbaycan'ın Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı çerçevesinde düzenlenen toplantı, üye ülkelerin hükümet temsilcilerini, uluslararası finans kuruluşlarının başkanlarını ve finans sektörünün temsilcilerini bir araya getirerek bölgenin ekonomik kalkınma gündeminin ana yönlerini tartışmak için önemli bir platform görevi gördü. Görüşmelerin ana konuları bölgesel ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı, yatırım fırsatlarının artırılması ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın gelecekteki operasyonel öncelikleriydi. Toplantıda bankanın bölgesel ekonomik entegrasyonu

0: operasyonunun derinleştirilmesinde, özel sektör gelişiminin desteklenmesinde ve altyapı projelerinin finansmanında oynadığı önemli rol vurgulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev konuşmasında bildirmiştir ki etkinliğin Bakü'de düzenlenmesinin Azerbaycan'ın Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile kurduğu verimli işbirliğinin ve ülkenin bölgesel kalkınma süreçlerine katkısının açık bir örneği olduğunu söyledi. Ona göre Azerbaycan 1994 yılından itibaren banka ile işbirliği yapıyor ve bu süre zarfında Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ülkedeki toplam değeri yaklaşık 500 milyon euro olan projelerin finansmanına destek verdi.
1: Karadeniz Ticaret ve İnkişaf Bankı ile Azerbaycan arasında emektaşlığın uzun tarihi var. Biz 94. yıldan bankla emektaşlık edirik. Ve bu dövr ərzində Azərbaycanda təqribən 500 milyon avroya yaxın müxtəlif layihələr məhz bank tərəfindən maliyyələşdirilmişdir. Bu layihələr çərçivəsində yerli banklarımız vasitəsilə kiçik və orta biznesə verilən dəstəklər əlbəttə ki, ən önəmli layihələr qismində qiymətləndirilə bilər.
0: Toplantıda ayrıca Azerbaycan ile Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası arasındaki işbirliğinin gelecekteki gelişim perspektifleri de kapsamlı bir şekilde ele alındı. Altyapı geliştirme, yenilenebilir enerji, ulaşım lojistiği, yeşil finansman ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki yeni projelerin hayata geçirilmesinin hem Azerbaycan'ın hem de Karadeniz bölgesinin genel ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Bu bağlamda Bakü'de düzenlenen toplantı, bankanın yıllık faaliyetlerine ilişkin bir rapor olmanın ötesinde gelecekteki işbirliği fırsatlarını belirlemek, bölgesel ekonomik ilişkiler güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini teşvik etmek için önemli bir platform olarak değerlendirilmiştir.

Galebenin sorağını gözleyirim. Gör haçandı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dı.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan Televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu üç kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan Televizyonu ve radyosuyla çok yaşlı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

0: küreselleşme bağlamında ulusal kimliğin, tarihi hafızanın ve kültürel mirasın korunması, devletler ve sivil toplum kuruluşları için başlıca faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Özellikle çeşitli ülkelerde yaşayan Türkmen toplulukları için bu konu yalnızca kültürel mirasın korunması açısından değil, aynı zamanda tarihi kimliğin, dilin ve milli değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından da stratejik önem taşımaktadır. Bu bağlamda Bakü'de düzenlenen 2. Türkmen Mirası Sivil Toplum Dayanışması Forumu sadece bir başka uluslararası etkinlik değil, Türkmen toplulukları arasındaki ilişkileri güçlendirmek, ortak faaliyet mekanizmaları oluşturmak ve sivil toplumların kapasitelerini bir araya getirmek için önemli bir platform olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda bölgede yaşanan jeopolitik değişimler, Orta Doğu ve diğer bölgelerde yaşayan Türkmen topluluklarının karşılaştığı sorunlar, haklarının korunması, kültürel miraslarının muhafaza edilmesi ve uluslararası topluma doğru bir şekilde tanıtılması için daha sistematik bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Forumun temel mesajlarından biri, Türkmen mirasının yalnızca bireysel toplulukların değil, bir bütün olarak Türk dünyasının ortak manevi zenginliği olduğudur. Bu mirasın korunması, ortak tarihsel hafızayı güçlendirmek, kültürel diplomasiyi geliştirmek ve halklar arasındaki dayanışmayı pekiştirmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları, bilim merkezleri, medya ve diğer kamu kurumları arasında koordinasyonun artırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Milletvekili Tenzile Rüstemhanlı konuyla ilgili görüşlerini dile getirirken bu ifadeleri
1: yaşadıkları ülkelerde müxtəlif siyasi rejimlerin baskısına, zulmüne, soyqırımına məruz qalsalar belə Türkmen varlığını orada koruyup saxlayıblar, yaşadıblar ve bilirsiniz onların orada güçlü olması o deməkdir ki, həm də Azərbaycanın səsinin orada güclü, varlığının orada güclü olması deməkdir.
0: Azerbaycan'ın bu yönde girişimlerde bulunması tesadüf değildir. Son yıllarda ülkemiz Türk dünyasında insani, işbirliğini, kültürel bütünleşmeyi ve sivil toplumlar arası diyaloğu genişletmeye özel önem vermiştir. Bu politika Türk devletleri ve Türk kökenli halklar arasındaki ortak değerleri korumayı, tarihi mirası uluslararası alanda tanıtmayı ve gelecekteki işbirliği platformlarını oluşturmayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak 2. Türkmen Mirası, Sivil Toplumların Dayanışması Forumu, kültürel mirasın korunmasının artık sadece tarih ve etnografya meselesi olmadığını göstermektedir. Bu insani diplomasi, kamu dayanışması ve Türk dünyasının gelecekteki entegrasyonunu belirleyen önemli stratejik yönlerden biridir. Ortak kültürel mirasın korunması, etrafında kurulan işbirliği, Türkmen topluluklarının uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edilmesi ve gelecekte ortak çıkarların korunması için yeni fırsatlar yaratabilir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

0: Ana dili var oldukça biz de varız.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.

Oğlan ve kızın dostlarıyla birlikte nikah merasimi geçirilir. Sonra ise her iki taraf toya hazırlık görür. Kız evi circiz toplayır. Oğlan tarafı ise toya hazırlık edilir. Nihayet hamının gözlediği gün yetişir. Budur, vağzalı sedaları işidilir. Oğlan evi telli duvaqlı gelinlerini getirmek için yola düşür. Kız evinde ise bir heyecan hüküm sürür. Valideynlerin gözlerinde hem sevinç hem de narahatlık hissi olunur. Eyni duygunu gelin de yaşayır. Axı ata ocağından ayrılır.

İgram ya bakal zvaybur. İçavan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dekhya bakal zvay. Çi gunuk heftedin isleyin ve erbey qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsılar.

Türk dünyanın haftedin iştirakçıyız Evergano. Devletin çeki de Evergona sadlay Türkoloji gurultaydı. Türk halkarın ilimdiz ve medeni agatuniz vacibi her gaydi. Gayda ona in tarihtin irsini genin yokuzni için aktual ol. Fen vaydi gaydno. Sanla kurla, ekrimci isara Azerbaycan'da Türk devletinin arada integrasiya derin arunin rekei ilet huzay siyasetti, in prosesti siyi dinamika ganva. Siyasi emekdaş bile galasanal ilim din, tehsil din, medeniyat din, medya din, sifravoy teknologi din va kiber hatasuz bilin heleray ortak proyektar real arun, gila emekdaş bilin ilin rekeri kaysadaz elfenva. Tedbirde kalkay fikirarla hay medeniyat din minister din mavin, Ferit Caferovalı Hanva, Bakudak Elefey Türk Dünya Din Haftedin ve Sadlay Türkoloji Gurultaydin Vişisan Avsiyet Daldiği Teşkilmay Tedbiri, Maat Sadrak Alorzaki Azerbaycan Teksa Tarihdin İrs Füzvaydı ve Hamni Türk Dünya Din Gelecek Alıdı Tozayk Elin Ülkeyrikay Sagı.

но слуху поймем. Bu devlet yaşadık senin arzuların. Her zaman Azerbaycan'ın yüreğinde sen. Ne kadar insan

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3w.asteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Bakü Tiflis Ceyhan, Azerbaycan'ın stratejik enerji projesi olarak başarıyla faaliyetini sürdürüyor. Başlıklı konuşma. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile ortaklık. Sürdürülebilir kalkınma ve yatırım gündemi konulu yazı. Türkmen mirası, ortak kimliği korumada yeni bir aşama adlı konuşma.

Bakü-Tiflis Ceyhan, Azerbaycan'ın stratejik enerji projesi olarak başarıyla faaliyetini sürdürüyor. Azerbaycan'ın petrol stratejisinin en büyük başarılarından biri olan Bakü-Tiflis Ceyhan ana ihracat boru hattı artık 20 yıldır Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründen çıkarılan petrolü güvenli ve kesintisiz şekilde dünya piyasalarına ulaştırıyor. Bu büyük enerji koridoru ülkenin ekonomik gücünün pekiştirilmesinde, uluslararası itibarının artmasında ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda Bakü-Tiflis Ceyhan Azerbaycan'ın güvenilir bir enerji ortağı olarak konumunu daha da güçlendirerek ülkenin küresel enerji piyasasındaki stratejik önemini artırıyor. Bakü-Tiflis Ceyhan projesinin fikir babası Azerbaycan'ın ulu önderi Haydar Aliyev'dir. Onun belirlediği yeni petrol stratejisinin temel hedeflerinden biri, Azerbaycan petrolünün çeşitlendirilmiş ihracat güzergahları aracılığıyla dünya piyasalarına ulaştırılmasıydı. Ulu önderin siyasi iradesi sayesinde 1999 yılında Bakü-Tiflis Ceyhan projesine ilişkin temel devlet arası anlaşma imzalandı ve projenin hukuki altyapısı oluşturuldu. Bu proje yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda jeopolitik bakımdan da bölgenin geleceğini şekillendiren stratejik bir girişim olarak tarihe geçti. 2002 yılında Sengeçal Terminali'nde boru hattının temeli atıldı. 2003 yılında inşaat çalışmalarına başlandı. Proje Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde başarıyla tamamlandı. 2005 yılında hatta ilk petrol verildi. 28 Mayıs 2006 tarihinde petrol Ceyhan Terminali'ne ulaştı. 13 Temmuz'da ise Türkiye'nin Ceyhan şehrinde boru hattının resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Böylece Azerbaycan bağımsızlık tarihinin en büyük enerji projelerinden birini başarıyla hayata geçirerek uluslararası enerji haritasındaki konumunu daha da güçlendirdi. Uzunluğu 1767 kilometre olan Bakü-Tiflis Ceyhan boru hattı bugün Azerbaycan'ın Azeri-Çırak güneşli sahalarından çıkarılan

0: petrolü, Şahdeniz kondensantını, ayrıca Kazakistan ve Türkmenistan'dan taşınan ham petrolü dünya pazarlarına ulaştırıyor. Konuyla ilgili Sokar Midstream Operation İcra Direktörü Ferhan Aliyev'i dinleyelim.
1: Bildiğiniz gibi 2023 yıl Mart ayından Kazakistan nefsinin transiti Aktao Limanı'ndan Bakut Birisi Ceyhan Boru Kemeri'yle Ceyhan Terminalı'na başlanıp bu transit ülkemiz için yeni transit gelirlerini artırıp yeni iş yerlerinin açılmasına tekan verir.
0: Belirtelim ki işletmeye alındığı tarihten 2025 yılının birinci çeyreğinin sonuna kadar Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı aracılığıyla 598 milyon ton yani 4,5 milyar varilden fazla petrol dünya pazarlarına ulaştırıldı. Boru hattı Hazar Havzası'nı Akdeniz üzerinden uluslararası pazarlara bağlayan en önemli enerji güzergahlarından biri olmanın yanı sıra bölge ülkeleri arasında ekonomik işbirliğinin genişlemesine, transit imkanlarının artmasına ve uzun vadeli ortakların güçlenmesine de önemli katkılar sağlıyor. Bugün Bakü-Tiflis-Ceyhan yalnızca Azerbaycan'ın değil tüm bölgenin enerji güvenliği ve ekonomik işbirliğinin temel dayanaklarından biri olarak kabul ediliyor. 20 yıldır güvenilir şekilde faaliyet gösteren bu stratejik proje, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına, enerji ihracatının çeşitlendirilmesine ve uluslararası ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesine hizmet etmeyi sürdürüyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı aynı zamanda Azerbaycan'ın ileri görüşlü enerji politikasının, başarılı uluslararası işbirliğinin ve küresel enerji güvenliğine sağladığı katkının en önemli örneklerinden biri olarak önemini koruyor.

0: Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile ortaklık, sürdürülebilir kalkınma ve yatırım gündemi başlıklı yazıyı sunuyoruz. Azerbaycan'ın bölgesel ekonomik işbirliğinde artan rolünün ve uluslararası finans kuruluşlarıyla başarılı ortaklığının bir başka göstergesi de Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nun 28. yıllık toplantısının bu yıl Bakü'de düzenlenmesidir. Azerbaycan'ın Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı çerçevesinde düzenlenen toplantı, üye ülkelerin hükümet temsilcilerini, uluslararası finans kuruluşlarının başkanlarını ve finans sektörünün temsilcilerini bir araya getirerek bölgenin ekonomik kalkınma gündeminin ana yönlerini tartışmak için önemli bir platform görevi gördü. Görüşmelerin ana konuları bölgesel ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı, yatırım fırsatlarının artırılması ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın gelecekteki operasyonel öncelikleriydi. Toplantıda bankanın bölgesel ekonomik entegrasyonunun derinleştirilmesinde, özel sektör gelişiminin desteklenmesinde ve altyapı projelerinin finansmanında oynadığı önemli rol vurgulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev konuşmasında bildirmiştir ki, etkinliğin Bakü'de düzenlenmesinin Azerbaycan'ın Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile kurduğu verimli işbirliğinin ve ülkenin bölgesel kalkınma süreçlerine katkısının açık bir örneği olduğunu söyledi. Ona göre Azerbaycan 1994 yılından itibaren banka ile işbirliği yapıyor ve bu süre zarfında Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ülkedeki toplam değeri yaklaşık 500 milyon euro olan projelerin finansmanına destek verdi.
1: Karadeniz Ticaret ve İnkişaf Bankı ile Azerbaycan arasında emektaşlığın uzun tarihi var. Biz 94-cü ildən bankla əməkdaşlıq edirik və bu dövr ərzində Azərbaycanda təqribən 500 milyon avroya yaxın müxtəlif layihələr məhz bank tərəfindən maliyyələşdirilmişdir. Bu layihələr çərçivəsində yerli banklarımız vasitəsilə kiçik və orta biznesə verilən dəstəklər əlbəttə ki, ən önəmli layihələr qismində qiymətləndirilə bilər.
0: Toplantıda ayrıca Azerbaycan ile Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası arasındaki işbirliğinin gelecekteki gelişim perspektifleri de kapsamlı bir şekilde ele alındı. Altyapı geliştirme, yenilenebilir enerji, ulaşım lojistiği, yeşil finansman ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki yeni projelerin hayata geçirilmesinin hem Azerbaycan'ın hem de Karadeniz bölgesinin genel ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Bu bağlamda Bakü'de düzenlenen toplantı, bankanın yıllık faaliyetlerine ilişkin bir rapor olmanın ötesinde gelecekteki işbirliği fırsatlarını belirlemek, bölgesel ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini teşvik etmek için önemli bir platform olarak değerlendirilmiştir.

velebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dı.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil, Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu üç kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

0: Türkmen mirası, ortak kimliği korumada yeni bir aşama. Küreselleşme bağlamında ulusal kimliğin, tarihi hafızanın ve kültürel mirasın korunması, devletler ve sivil toplum kuruluşları için başlıca faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Özellikle çeşitli ülkelerde yaşayan Türkmen toplulukları için bu konu yalnızca kültürel mirasın korunması açısından değil, aynı zamanda tarihi kimliğin, dilin ve milli değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından da stratejik önem taşımaktadır. Bu bağlamda Bakü'de düzenlenen 2. Türkmen Mirası Sivil Toplum Dayanışması Forumu sadece bir başka uluslararası etkinlik değil, Türkmen toplulukları arasındaki ilişkileri güçlendirmek, ortak faaliyet mekanizmaları oluşturmak ve sivil toplumların kapasitelerini bir araya getirmek için önemli bir platform olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda bölgede yaşanan jeopolitik değişimler, Orta Doğu ve diğer bölgelerde yaşayan Türkmen topluluklarının karşılaştığı sorunlar, haklarının korunması, kültürel miraslarının muhafaza edilmesi ve uluslararası topluma doğru bir şekilde tanıtılması için daha sistematik bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Forumun temel mesajlarından biri, Türkmen mirasının yalnızca bireysel toplulukların değil, bir bütün olarak Türk dünyasının ortak manevi zenginliği olduğudur. Bu mirasın korunması, ortak tarihsel hafızayı güçlendirmek, kültürel diplomasiyi geliştirmek ve halklar arasındaki dayanışmayı pekiştirmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları, bilim merkezleri, medya ve diğer kamu kurumları arasında koordinasyonun artırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Milletvekili Tenzile Rüstemhanlı konuyla ilgili görüşlerini dile getirirken bu ifadeleri kullandı.
1: Yaşadıkları ülkelerde

Bu yönde girişimlerde bulunması tesadüf değildir. Son yıllarda ülkemiz Türk dünyasında insani, işbirliğini, kültürel bütünleşmeyi ve sivil toplumlar arası diyaloğu genişletmeye özel önem vermiştir. Bu politika Türk devletleri ve Türk kökenli halklar arasındaki ortak değerleri korumayı, tarihi mirası uluslararası alanda tanıtmayı ve gelecekteki işbirliği platformlarını oluşturmayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak 2. Türkmen Mirası, Sivil Toplumların Dayanışması Forumu, kültürel mirasın korunmasının artık sadece tarih ve etnografya meselesi olmadığını göstermektedir. Bu insani diplomasi, kamu dayanışması ve Türk dünyasının gelecekteki entegrasyonunu belirleyen önemli stratejik yönlerden biridir. Ortak kültürel mirasın korunması, etrafında kurulan işbirliği, Türkmen topluluklarının uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edilmesi ve gelecekte ortak çıkarların korunması için yeni fırsatlar yaratabilir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasında